ve rüzgar sıklayıp seni. Aman da sıfır oldu bana. Arsı basım anne yaşı o tabanda. Rüzgar sıfır yasayı kuzun için. Mal sağlıyor sıçtığa gına. Lepas paskan yürümeyi.